0: Vuman bo.
1: Siyavuma.
0: Vuman bo.
1: Siyavuma.
2: Hey, the babvurma.
0: Vuman bo.
1: Siyavuma.